0: La la la la la la.
1: Çok muhabbet et ata oldum hadi. La la la la la la. Ata dinella. Te fui kamet bu la feminine. Çok muhabbet et kamu. Ani gingi masal. Ah kunyman kujuğu. Abebe nominated.